0: 12.03 sulle libere frequenze di Radio Blackout. Abbiamo fatto questa intervista con l'auto-organizzato collettivo teatrale del Pesto per lo spettacolo Una città perfetta, che andrà in scena al Mezcal settimana prossima, martedì e mercoledì. E io non ho altro da aggiungere, vi saluto, vi lascio in compagnia della Bobina, poi riprenderanno le trasmissioni qui su 105-250 Radio Blackout. Un saluto a tutte e tutte.
1: Mujeres, vida, libertad.
2: Jean.
3: En azadi, azadi, azadi.
4: İranlı kız kardeşlerimin acısını kalbimde hissediyorum.
5: Bu özgürlük direnişinde
6: birlikteyiz.
7: Yanınızdayız.
8: Ve güçlüyüz.
9: Euer Leid, Schmerz und Kummer ist auch unser.
10: Özgürlüğü için mücadele eden
11: tüm İranlı kız kardeşlerimi.
12: My sisters in Iran.
13: Tüm kalbimle yanınızdayım.
14: Dostlukla, dayanışmayla selamlıyorum.
15: Kalbim sizinle.
16: Kendi yaşam hakları,
17: özgürlükleri için direnen
18: tüm kadınların
19: sonuna kadar yanlarındayız.
20: We as the Turkish female filmmakers,
21: we stand in solidarity with our sisters
22: and LGBTI people of Iran.
23: Sto in solidarietà con le donne iraniane.
24: Je soutiens la révolution des femmes en Iran.
25: الكل المرأة الحق في الحرية والاختيار.
26: Şimdi onların sesi olma zamanı.
27: İranlı kız kardeşlerimizin yanındayız.
28: Femen İran,
29: we are with you.
30: Asla yalnız yürümeyeceksiniz.
31: You'll never walk alone.
32: Herkes duyana kadar söylüyoruz.
33: Mahsa Amini.
34: Mahsa Amini.
35: Mahsa Amini.
36: Mahsa Amini.